0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Nasıl şehre adapte olabildiniz mi? Bunu herkes için soruyorum bu arada. Bayram boyunca tatilde olanlara değil sadece. Onlar şehir hayatına, işe, okula, yoldasınız ama adapte olabildiler mi? O ayrı bir konu. Bayramda şehir merkezlerinde kalıp azalan trafiğin, azalan insan yoğunluğunun tadını çıkaranlar için de ayrı bir konu. Şu haldeki şehre adapte olabilmek. Gerçekten şu an yaşanan sabah trafiği artık herkesi kendine getirir diye tahmin ediyorum. Her şeyin bir sonu var işte, dönüp dolaşıp geleceğiniz yer bu trafik, ama hayatın da tadı böyle çıkıyor bence. Yani düşünsenize, hep keyif, hep tatil bir yerden sonra kimse için bir anlam ifade etmez. Zaten o tatilde harcanacak parayı da kazanmak ve sonra çatır harcamak gerekiyor. O yüzden herkese kolaylıklar diliyorum yeni hafta ve yeni ay için. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım.
1: Sen de

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: sırasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Bayramın ilk gününde ve Arefe günü hava yaz gibiydi. Sonra birkaç gün serin bulutlu bir hava yaşadı. Kimi zaman yer yer yağışlar görüldü. Şimdi yine yaz sıcaklığına geçiyoruz. Şiddetli yağışlarla geçen Mayıs ayının ardından Haziran'ın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak diyor uzmanlar. Tatil sonrası yeni hafta ve Haziran ayı Karadeniz bölgesi hariç güneşli ve sıcak havayla başlıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 27'lere ulaşacak. Ankara'da sıcaklık 25'e yükselecek. İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31, Şanlıurfa 32 derece olacak ama yarına dikkat diyorlar. Yarın sıcaklıklarda bir değişim olmayacak ama yağış görülecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç yurdun tamamında sağanak yağışlar etkili olacak.

Artık Dünya Kupası maçlarının oynayacağıya girdik. Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva 11 Haziran günü Mexico City stadında başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz'da 82 bin kişilik New York, New Jersey stadındaki final maçıyla da sona erecek. FIFA 2006 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak ve karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapacak. Ama uzmanların bir uyarısı var. Özellikle de bizim maçlarımız için şöyle bir iddia var. Direkt katılım hakkı kazanan ülkeler serin bölgelerdeki tesisleri önceden kaptığı için ve milli takımda turnuva biletini playoff maçları sonunda alınca biraz açıkta kalmış gibi olmuş. Montella ve öğrencileri Arizona'nın 40-45 derecelik sıcağında dev turnuvaya hazırlanıyor. Umalım da maç tarihleri yaklaştıkça hava şartlarında da değişiklik olsun. Bir serinlesinler millilerimiz. İlk maçımız 14 Haziran'da Avustralya ile aynı gün düzenlenmesi planlanan bir LGS sınavı vardı biliyorsunuz. Maç sebebiyle bir gün öne alındı 13 Haziran'a LGS. Dolayısıyla da okullar bir gün öncesinde yani 12 Haziran Cuma günü tatil olacak, hatırlatmak istedim.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Anneler, babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister o.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
15: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Haziran ayında yine dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak Türkiye, ama bir yandan da İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi dünyaca ünlü bir başka ismin sergisine ev sahipliği yapacak. Yoko Ono'dan söz ediyorum. Hatta Yoko Ono'ya gözlerinizi yolladınız mı merak ediyorum. Ne gözü diye soranlar için hemen açıklayayım. Sabancı Müzesi 25 Haziran itibariyle müzisyen ve aktivist Yoko Ono'nun sergisine ev sahipliği yapmaya başlayacak dediğim gibi. Yoko Ono iç ses ve iç yapı sergisindeki bir enstalasyon içinde tüm kadınlara açık çağrı yaptı ve dedi ki kadın olduğunuz için gördüğünüz kötülüğe dair bir metni yazın ve sadece gözlerinizin olduğu bir fotoğrafla birlikte yollayın. Enteresan bir enstalasyon olacak ve dünyanın dört bir yanından her yaşta her kadının katılım sağlayabileceğini belirtti. Yoko Ono davet metninde de şöyle diyor: ne kadar açık yazmak isterseniz o kadar açık yazın. Ben de açıkça şunu yazayım istedim. Seslendirmede gerçekten özellikle böyle kurumsal işlerde markalar hep erkek sesleri tercih ediyorlar. Böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyorum ve gözlerimle birlikte Yoko Ono'nun sergisinde enstalasyonda yer alması için göndereceğim. Ve bu sergi 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde açık olacak, ziyaretçilere aklınızda olsun.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Sıcak bir gelişme, İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil bazı isimler gözaltına alındı. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki son durum olacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultayın toplanmasını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün itibarıyla delegelerden imza toplanacak. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü, İran'ın da taslak üzerinde kendi istediği değişiklikleri yapacağı aktarıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara sağanak yağışlı 24, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya az bulutlu 27 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Girassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

1 Haziran 2026 Pazartesi bugün, yepyeni bir hafta, yepyeni bir ay başlıyor. Üstelik bu ay, daha doğrusu bu hafta Filenin Sultanları'nın da haftası. Ameli Kadın Voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde sahne alıyor. Çünkü Milliler 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la mücadele edecek. Baş antrenör Daniel Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlılar Çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile, Perşembe akşamı Hollanda ile, Cumartesi İtalya ve 8 Haziran Pazartesi günde Bulgaristan'la mücadele edecek. Maçlar farklı saatlerde Türkiye saatiyle kimi 19'da, kimi 20.30'da, kimi 22.30'da başlayacak. Bu arada Milli Kadın Voleybol takımı, hatırlayalım, 2018 yılından bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti. Şimdiden Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Kalbimizle alkışlarımız.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes

0: Taksit Fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

akşam mavi ay vardı biliyorsunuz. Gökyüzü meraklıları bütün akşam mavi ay fotoğrafları paylaştı sosyal medyada. Ama tabii ay mavi değildi biliyorsunuz. Bu yılın ikinci dolunayı olması nedeniyle mavi ay olarak adlandırılıyormuş. Ne alakası var hiç sormayın. Bazen de bilgileri çok sorgulamadan kabul etmek lazım. Aynı zamanda dünyaya en uzak noktalardan birinde gerçekleştiği için mikro ay da deniyor. Ve yaklaşık 2-3 yılda bir gerçekleşiyor bu mavi ay. Süper ayın da tam tersi. Şimdi peki bu mavi ayın bize bir faydası var mı diyecek olursanız dört burcu çok etkiliyormuş. Tabii ki balık bunlardan biri. İkizler, Başak ve Yay da mavi aydan etkilenen diğer burçlar. Balık burcu için geçmişten gelen kırgınlıklar, bastırılmış duygular yeniden gündeme gelebilir diyor ve balıklara bir kapanış ve ruhsal temizlik

etkisi yaratabilirmiş bu süreç. Başak Burcu hem iş hayatında hem günlük yaşamında kendisini yoran yükleri ayıklamak isteyebilirmiş. Yay Burcu ise bu dönemde uzun süredir içinde tuttuğu düşünceleri netleştirme ve hayatında yeni bir yön belirleme zamanı olarak değerlendirirken, İkizler Burcu ise bu süreci bazı insanlarla arasındaki bağları yeniden değerlendirme zamanı olarak kullanabilirmiş. Herkes için bir yenilenme, bir yenilik dönemi demek ki, hakkımızda hayırlısı olsun.

Yepyeni bir aya başladık. Yaz aylarındayız artık ve açık hava etkinlikleri de tabii ardı ardına açıklanıyor. Chris Isaak bu ay Türkiye'nin ağırlayacağı dünyaca ünlü isimlerden biri. 21 Haziran'da Harbiye Cemil Topuz'la açık hava sahnesinde olacak. Moby de yine bir başka muazzam isim bence. 29 Haziran'da Zorlu PSM'de Türk hayranlarıyla bir araya gelecek Moby. Bu arada Satıcı'nın ölümü 6, 7, 15 ve 16 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM'de sahneye konacak bu ay. Tom Adıl'ı atlamayalım. İstanbul'a gelen yine bir başka muazzam isim. Tom Adıl 23 Haziran'da Life Park'ta olacak. Ve Blok 3 Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. La Katedral adlı konserin biletleri yoğun ilgi görüyor. İkinci dönem satışları çoktan tamamlandı. Yani aslında Blok 3 şimdiden bir rekora imza attı diyebiliriz. Konserin ayrıntılarına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

adına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
13: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
14: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
15: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
16: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde son balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

1 Haziran 2026 Pazartesi bugün. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Yepyeni bir aya başlıyoruz. Bayram tatilini atlattık. Hayatımız kaldığı yerden devam ediyor. Trafiğin yoğunluğuna şu an adapte olmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi anlıyorum ama biliyorsunuz ki alışacaksınız yarın öbür gün. Çünkü bu bizim rutinimiz. Biz de tüm yolculuklarınız boyunca canlı yayınlarımızla size eşlik ediyoruz. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum şimdi ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün yine sıcaklıklar yüksek yurt genelinde ama yarın tüm yurtta hemen hemen yağışlar görülecek. Sıcaklıklarda bir değişiklik olmamakla birlikte planlamanız, yapmanız gerekenler varsa bu bilgi aklınızda olsun diye hatırlatmak istedim. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Bizi bekleyen gelişmelerden, etkinliklerden notları paylaştım yayın boyunca. Yayına sığmayanları kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmaya, aktarmaya devam ediyorum. Gidiyorum. Harika bir hafta, harika bir ay, harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Amerika Hürmüz'ü vurdu, İran misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran temasları sürerken karşılıklı saldırılarda devam ediyor. Amerikan ordusu İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrini füze rampalarının vurduğunu duyurdu. İran'sa misilleme olarak kuvvetteki Amerikan üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Sıcak bir gelişme, İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil bazı isimler gözaltına alındı. 601 imza satrancı, Hürriyet'in manşeti bugün. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özelse 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Kaza geliyorum demiş, bu haberde Habertürk'te öne çıkıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alevlere teslim olan yolcu otobüsünde biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Türkiye'yi kahreden feci kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Yolcular, şoförün kazadan kısa süre önce arıza nedeniyle aracı durdurduğunu ve ardından yola devam ettiğini iddia etti. Salı gerilimi, Milliyet'in manşeti, CHP'de grup savaşı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, meclis başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in yarın geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, meclis başkanlığına Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salon da verilmeyeceğini iddia ediyor. Ve Sabah gazetesinin manşetine geçelim. Rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var. Özgür Özel 56 dosyayla rekoru elinde bulunduruyor. Hakkındaki FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla zor günler geçiren Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Cesur olacağız paşam, Sözcü'nün manşeti. Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa o memleket batar. Kayyuma karşı yapılan tarihi yürüyüşe İnönü'nün bu sözü ilham verdi. Güven Park'tan Anıtkabir'e kadar on binlerle yürüyen Özgür Özel, İnönü'nün kabri başında ettiği yeminle demokrasi tarihine geçti. Özel, paşam hiç merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız diyerek and içti. Ve MyNet, Arda Güler'den büyük ödül. Ayrıntı şöyle: Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'den gururlandıran bir haber daha geldi. A milli takım kampında Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Bayram bitti, bayram tatili bitti, Mayıs ayı bitti, hepsi bir anda bitti. Ve yepyeni bir ay başlangıcı, 1 Haziran. En sevdiğim şey yeni aya pazartesi günü itibariyle başlamak. Her nedense çocukluğumdan beri şans getirdiğine inanırım. Umarım bugün itibariyle şans, mutluluk ve huzur yanınızda olur. Yoğun bir tempo başladı. Evet, bu temponun içinde en sevdiğiniz şarkılarla sizlerleyiz. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Yolculuğumuz başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten.

0: Expertise.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
7: Sağlam bankacılık.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

gözüküyor ki yaz erken başlayacak. Bu tabii sıcağı, güneşi sevenler için çok iyi bir haber. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle bu güzel, keyifli sabaha devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa, ki var, görüyorum sizi. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın hangi şarkı var sırada.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

rahatlatma, trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan yeni denetim modeliyle seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Başlatılan drone destekli denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5000 lira para cezası kesileceği belirtiliyor. Aynı ihlalin bir yıl içinde ikinci kez yapılması halinde ise ceza tutarı 20.000 liraya çıkarılacak. Aynı zamanda sürücü belgesi 30 gün süreyle emniyet birimleri tarafından teslim alınacak. Lütfen araç kullanırken hem kendi can güvenliğiniz hem de başkasının can güvenliği için telefonlarınızı kullanmayın. Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yine çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Sezen Aksu, Ey Aşk.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Müzik dünyasında bizleri gururlandıran bir haber. Kaçıran dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Manifest bu yaz 31 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde sahne alacak. Festival Dua Lipa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Avrupa'nın en önemli müzik organizasyonlarından biri. Böylesine büyük bir organizasyonda Manifest'in sahne performansı gösterecek olması gerçekten bizleri oldukça gururlandırdı ve aynı zamanda çok da heyecanlıyız. Eminiz ki Manifest Priştine'de unutulmaz bir gün yaşatacak oradaki izleyenlere. Şimdiden başarılar diliyoruz. Pop'un kralında yeni saatteyiz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha en sevdiğiniz şarkıları eşliğinde devam edecek. Ve hazır Manifest'ten bahsetmişken o zaman o güzel şarkısını dinleyelim.

0: 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bayram bitti, tatil bitti. Yeni bir haftanın, hatta yeni bir ayın başlangıcındayız. Belki bugün işe, okula ya da yaptığımız herhangi bir şeye adapte olmakta çok zorlanacağız. Çok normal ama şöyle söyleyeyim size. Öğle saatleri itibariyle pazartesi gününe adapte olacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Gün boyunca Kral Pop Radyo en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edecek. Yani anlayacağınız, enerjiniz hiç düşmeyecek. Evet, yine çok keyifle dinleyeceğiniz bir şarkı. Poezi ve Murat Boz işbirliği. Yapar mısın?

izleyebileceğinizi görme, hikayeleri tüm hikayeler arasında öne çıkarma, hikayelerin süresini 48 saate kadar uzatabilme, bazı animasyonlu emojileri kullanabilme. WhatsApp'ta ise 20 sohbete kadar sabitleme, fazladan tema renkleri, farklı uygulama ikonları kullanabilme, kişiye özel zil sesi ve ayarlama. Facebook'ta ise farklı uygulama ikonları kullanabilme, anonim olarak hikaye görebilme, hikayeler listesinde kişi araması yapabilme, özel emojiler kullanabilme. İşte bunların karşılığında bu ücretleri ödeyerek abone olabilirsiniz. Gerekli mi? Bilemiyorum. Ben pek gerekli görmedim açık söylemem gerekirse. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Günaydın. Güzel bir pazartesi sabahına Tam Taşçı ile devam ediyoruz. Yok başka.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, bu bilet.

Evet, gitme vakti geldi. Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Biliyorum 9 günlük tatilin sonrasında bu sabah uyanmak, işe gitmek, okula gitmek hepinize çok zor geldi. Bugünü atlattıktan sonra haftaya adapte olmuş olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Yarın ben Arzu Kaya saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Hem de en sevdiğiniz şarkıları eşliğinde. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz.

Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Uzun bir aranın ardından Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: Biz Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarıyla
1: kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Süper Babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü. Daralan tek sektör %0,8 ile sanayi oldu. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak. CHP'de kritik hafta başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkezde olması bekleniyor. Özgür Özel cephesi kurultay için imza toplamaya başladı. Bir taraftan da yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından kuvvette de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da Beyrut'un güneyine saldırı talimatı geldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara sağanak yağışlı 24, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya az bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Grassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20.00.

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta diliyorum. 9 günlük bir aranın ardından hayata kaldığınız yerden devam edebiliyor musunuz? Bugün birçok insan için aslında iş günü değil, adaptasyon günü sanki. Çünkü 9 gün boyunca birçoğumuz farklı farklı saatlerde uyuduk, uyandık, farklı yerlerde bulunduk. Belki hiçbir alarma uyanmadınız. Ama şimdi yeniden iş, okul, toplantılar, sorumluluklar, uzun tatillerden sonra zihin eski çalışma ritmine birkaç gün sonra dönebiliyor sanki, değil mi? Hemen adapte olmak zor. Biraz dalgınsınız belki bugün. Belki bilgisayar ekranına bakıp nereden başlayacağınızı düşünüyorsunuz. Okulda ya da işte aklınız hala tatilde kaldıysa da yalnız değilsiniz, inanın. Çünkü bazen en uzun yolculuklar şehirler arasında değil, tatil modundan çalışma moduna geçerken yaşanıyor. Kendinize biraz zaman verin bu hafta. Hayat kaldığı yerden devam ediyor ama herkes aynı hızda adapte olmak zorunda değil.

0: Güzelsiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Sosyal medyaya göz atabildiniz mi bugün? Tatil bitti ama paylaşımlar başladı sanki. Çünkü 9 günlük tatil boyunca çekilen fotoğrafların büyük kısmı henüz paylaşılmadı. Deniz manzarasıdır, gün batımıdır, kahvaltı masası, yol hikayesi, aman bunları yaşıyorduk. Bak şimdi neredeyiz, mesajları, hikayeleri. Şimdi onları paylaşma dönemine girildi. Hatta bazıları tatilden dönüyor ama sosyal medya hesapları hala tatilde kalıyor. Çünkü gerçek hayat pazartesi başlamış olsa da telefondaki galeri başka şey söylüyor. Belki bunun nedeni şudur. Güzel geçen anlar hemen bitmesini istemiyoruz. Bir fotoğrafı paylaşırken aslında biraz daha o anın içinde kalıyoruz. O yüzden bugün sosyal medyada bol bol deniz görebilir, bayramdan birkaç kare notlarına rastlayabilirsiniz. Tatil bitti belki ama anıları bir süre daha bizimle kalacak gibi görünüyor.

Bugün dalgın mısınız? Dikkatinizi toplamakta zorlanıyor musunuz? Eğer aramızda dalgınlar varsa yalnız değilsiniz. Adaptasyon diyelim biz buna. Uzun tatil dönemlerinin ardından böyle olur. Peki telefonu elinize alıp sonra neler aldığınızı unutuyor musunuz? Dalgınlık seviyeniz o kadar mı? Bir mesaj bakacaktınız belki, sonra başlayacaksınız.

0: İçime bak.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

Bugün alışveriş yapma fırsatınız oldu mu? Markette sıra beklerken karakteriniz değişiyor mu? Evet, özellikle tatilin ardından biraz daha sabrımızın zorlandığını hissedebilirsiniz. Evet, yaşıyoruz bunu şehirde. Özellikle de güzel geçen uzun soluklu bir tatilin ardından. Normalde sakin bir insansınızdır ama önünüzde fiyat soran biri çıkınca sabrınız test ediliyor. Ya da kasada sıra size gelince. Kartı önceden hazırlamayı unutmuş olabilirsin, normal. Çünkü sıra beklemek insan psikolojisinin en ilginç sınavlarından biri. Özellikle herkesin acelesi olduğunu düşündüğün bir anda. Gerçekten bu kadar çok acelemiz var mı? Gerçekten bir şeylere yetişme çabamız var mı? Yoksa bunu biz mi yaratıyoruz? Bunun cevabını bulamadık.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün işe gelip bilgisayarı açtıktan sonra bir süre hiçbir şey yapmadan ekrana bakanlardan mısınız? Evet, çünkü uzun soluklu bir bayram tatili ardından insan sadece işine değil ritmine de dönmeye çalışıyor, değil mi? Bekleyen mailler, yarım kalan işler, notlar, zihin içinde tek bir soru var. Ben şimdi nereden başlayacaktım? Nasıl çalışıyorduk Allah aşkına? Ha, unutanlar var mı? Yok artık, değil mi? Aslında bugün birçok kişi için çalışma günü kadar yeniden alışma günü. O yüzden kendinize yüklenmeyin. Bazen üretken olmak için önce yeniden adapte olmak gerekiyor. Adaptasyonu sağlayınca gerisi kolay.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

işe giderken, serviste uyukluyorum, mesajları, hikayeleri. Tatilde acele etmeyen, saate bakmayan, kahvesini yavaş yavaş içen, sonra bir bakmışsın pazartesi sabahı aynı insan toplantıya yetişmeye çalışırken, belki de bu yüzden tatil dönüşleri biraz tuhaf geliyor bize. Birkaç günlüğünü hatırladığımız o sakin hayat yeniden yoğun hayatla değiş tokuş ediyor. Ama güzel tarafı da var. İnsan sandığından çok daha hızlı adapte olabiliyor. Hem de her şeye. Umarım hep güzel şeylere adapte oluruz.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

sabah oğlumu okula götürürken sordum. 5 yaşında Mert Efe ve dedim ki özledim mi arkadaşlarını? Çok özledim. O kadar uzundu ki tatil. Hepsini çok özledim. Evet, zaten bir süre sonra okullar kapanacak, az kaldı. Çocukken böyledir. Şimdi bir çalışana sorsam mesela 9 gün yetti mi? Ya göz açıp kapayana kadar geçti. Çok kısa geldi. Yetmedi der. Çocukken size de öyle geliyor muydu? Yaz tatilleri mesela daha uzundu. 3 ay bitmek bilmezdi. Bir gün çok uzun sürerdi mesela. Şimdi ise haftalar geçiyor, aylar bitiyor ve tatmin olamıyoruz. Ne zaman yaşadık, ne zaman oldu bitti anlaması zor. Bunun nedeni şöyle açıklanıyor. Yaş ilerledikçe beynimiz zamanı farklı algılamaya başlıyor. İşte belki de bu yüzdendir çocuklukta sonsuz gibi gelen günler bugün göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Umuyorum güzel geçer o geçip giden günler her birimiz için. İyi haftalar diliyorum. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu,
1: pilot garaj şoför ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: güçlerim var.
1: Tek reklam. Vava
2: Cars. Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
1: Cars. Tek reklam.

Mutlu günler. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP Grup Başkanı Özel, kurultay toplantısı için delegelerin imza vermeye başladığını duyurdu. Meclis grup toplantısının da yarın 13.30'da yapılacağını söyledi. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak. İsrail'den Lübnan'la ateşkesi bozacak bir adım geldi. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi. Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi hedef gösterildi. Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı

0: Amerikan'la sözcüsü Bekay, Lübnan'daki ateşkes Amerika ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Çiftçi geçen yıllara göre can kayıplarında düşüş olduğunu söyledi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir az bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 27 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok alakalı.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerim.

Özellikle Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle tatillerimiz başladı. Son haftası ise Kurban Bayramı tatilimiz. 9 günlük resmi tatil. Kimilerimiz tatil planı oluşturdu. Kimilerimiz eş, dost, akraba ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bayramın tadını çıkardık. Bayram dönüşü her ne kadar belirli zaman aralıklarında hafta sonu trafik yoğunluğu artmış olsa da sonuçta normal düzenimize yeni haftanın ilk günü itibariyle başlamış olduk. Haftanın ilk gününe tatil sonrası başlamak biraz zor olsa da bu zaman dilimine kadar o pazartesi sendromu sürecini çoktan geride bırakmış olduk. Ve tabii ki şarkılarımızla da keyifli, eğlenceli, dinlendiren, motive eden alternatifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir kez daha iyi haftalar herkese. Haziran ayının yoğunluğu özellikle eğitim öğretim programında gerçekleşecek. Birazdan konuşacağız ama şimdi Poise'yi daha fazla bekletmeyeyim.

Yepyeni bir ay başladı. Bugün Dünya Çocuk Günü ve Dünya Süt Günü. 1-7 Haziran'da iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi haftası. Bu konuya özellikle sağlık açısından değinilen bir hafta. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayacağız. 5-11 Haziran'da Çevre Koruma Haftamız var. Bilinçlenme adına. 6 Haziran Diyetisyenler Günü. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. 21 Haziran'da Babalar Günü. Bol bol hatırlatacağım bu yıl. Ayrıca 21 Haziran yaz gün dönümü, yani en uzun gün olacak. Ayrıca ilgisi olanlar için Dünya Yoga Günü kutlanabilir ve tabii Dünya Müzik Günü de yine 21 Haziran'da. 26 Haziran'da da Aşure Günü. Haziran ayının ulusal ve uluslararası önemli günlerini hızlıca Haziran'ın ilk gününde paylaşmak istedim. Tarihler yaklaştıkça zaten konu başlıklarında paylaşıyoruz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Lynette dinleyelim. Meğer

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Yaz mevsiminin başlangıcındayız. Haziran ayının ilk günü ve günün akşamına doğru ilerliyoruz. Haziran ayı demek aynı zamanda öğrencilerimiz için hem karne heyecanının başladığı, özellikle bu yıl eğitim öğretim programında bu hafta ve önümüzdeki haftaya taşıyacak sınav süreçleri var. Zihin açıklığı diliyoruz. Ve iki önemli sınav var. İlki LGS, ortaokul öğrencilerimizin lise hayatlarını şekillendirecek, onların hedefleri için çok önemli bir adım olan LGS takvimi. 14 Haziran'da ilk açıklanan tarih ama milli futbol takımımızın mücadelesi ve sonrasındaki kutlamalar vesaire, oluşabilecek yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların önüne geçmek adına 13 Haziran 2026 Cumartesi günü 2026 yılı LGS sınavı gerçekleşecek. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Bir sonraki haftada, yani 20-21 Haziran tarihlerinde de YKS sınavı gerçekleşecek. Yine üniversite hayatına atılmak isteyen tüm öğrencilerimize de başarılar, zihin açıklığı diliyorum. Umarım hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz, planladığınız doğrultuda yol alırsınız. Ama hayatın sürprizlerle dolu olduğunu da unutmamak gerekir.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

1 Haziran ve yepyeni bir ay, yepyeni bir hafta başladı. Bayram tatili dönüşü, bu yoğun bir haftanın açılışına başlamış olmak motivasyonu biraz zorlaştırsa da sürece artık adapte olduk. Şimdi bu akşam A-Milli futbol takımımızın hazırlık maçı var. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Akşam saat 20.30'da A-Milli futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar dileyelim. Hazırlık maçının ikincisi de 7 Haziran'da 0-1 gece oynanacak Venezuela ile. Sonrasında ise artık 14 Haziran için geri sayımı bekliyor olacağız. Dünya Kupası D grubundaki ilk karşılaşmamız 14 Haziran saat 07'de Avustralya ile olacak. Şimdiden bu heyecanı yaşamaya başladık. Tarih yaklaşıyor. Umarım güzel galibiyetler, güzel başarılarla gruptan çıkıp yolumuza devam edeceğiz. İnancımız tam A-Milli futbol takımımızla. Kral Pop Radyo'da Manifestaj'da Pekkan hileliyle devam edelim.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: sezonu şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Zazazu. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: ve Migros uygulamasında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerim.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Mayıs ayı serin havayla başladı ama Avrupa'da özellikle Mayıs ayı boyunca sıcaklık rekorlarının kırıldığı haberleri de paylaşıldı. İngiltere'de rekor kıran bir Mayıs sıcağı yaşandı. Avrupa'da aşırı sıcağa bağlı kayıplarla ilgili haberler yapıldı. İtalya'nın yanı sıra da alarm seviyesinin turuncuya yükseldiği Fransa'da yine Mayıs ayı içerisinde gündem olan sıcaklıkla bağlantılı haberler. Ülkemizde serin başlayan Mayıs ayının ortaları itibariyle sıcaklık artmaya başladı. Bu haftayla da ilgili meteoroloji öngörüleri ise hava sıcaklarının yüksek başlayacağı ve öyle devam edeceği yönünde. İstanbul'da 27 dereceler, Ankara'da 25 dereceler, İzmir'de yani Ege bölgesinde 30 derecelerin üstü başlamış oldu artık. Doğu'da da sıcaklar yükseliyor, Trakya bölgesinde de sıcaklar var. Yaz mevsimini yaz havasıyla karşılamış olduk Haziran ayı itibariyle. Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız? Öngörü sıcak havaların bu yıl yine rekorlarla devam edeceği ve hatta bu yıl Kasım-Aralık ayına kadar da sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği yönünde. Bakalım neler olacak, biz de takip edeceğiz gerekli önlemler, tedbirlerle birlikte. Kral Pop Radyo'da Emre Fel Funk Takıl dinleteyim. Bir gün.

Benzin ve motorinde indirme veri pompaya yansıyacak olan 1 lira 38 kuruş benzinde, motorinde ise 1 lira 81 kuruşluk indirim. Bu fiyat dalgalanmalarıyla ilgili çokça gündem oldu. En sonki hal bu durum söz konusu. İstanbul'da benzin fiyatı 62.94, Ankara'da 63.91, İzmir'de 64.19 olarak gerilemiş olacak. Yapılan indirimle birlikte. Bu arada gururumuz Arda Güler'i tebrik edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Dünya futbolunda gururla takip ettiğimiz ülkemizi temsil eden bir değerimiz sevgili Arda Güler. Kral Pop Radyo'da yeni haftanın ilk günü şarkıları Sefo Demet Akalın Yerinde Dur'la devam ediyor.

0: Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Kobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden...

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: olmuş çoktan.
1: Haziran ayı geldi çattı. 1 Haziran yayınımızı tamamladık. Bu akşam 20.30'da milli futbol takımımızın hazırlık karşılaşması var. Başarılar Dünya Kupası yolunda her mücadelesinde yanındayız. Kalbimiz A milli futbol takımımızda. Ayrıca daha genel haliyle ülkemizi temsil eden tüm milli sporcularımıza dünyanın herhangi bir noktasında bu mücadelelerinden ötürü hem teşekkür edelim hem minnetle yanlarında olduklarımızı ifade edelim. Yeni bir ay başladı, yeni bir mevsim başladı. Bugünkü yayın açılışında iyi dileklerle açılış yapmıştık. Aynı şekilde veda edeyim. Umarım harika bir Haziran ayı olur hepimiz için ve hafta. İyi güzel haberler aldığımız, mutlu huzurlu olduğumuz bir Haziran ayı temenni ederim. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben tekrar görüşmek üzere. Birazdan Bay J harika sohbeti ve şarkılarıyla burada olacağım.

0: tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bu akşam yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Arda Güler Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Merhabalar Türkiye, mikrofon başında ben Bayece, burası Kral Pop Radyo. Ve evet, o 9 günlük devasa Kurban Bayramı tatilinin ardından ülkenin ortak sıkıntı günü 1 Haziran 2026 Pazartesi günü atlattık sayılı, akşamındayız. Bu sabah metrobüste tutunacak yer ararken hayata küsenler, ofiste bilgisayarın açma tuşunu bulamıyormuş gibi yapan kolpacılar ve arabasında radyonun sesini açıp keşke bayram trafiği bitmeseydi de yollarda kalsaydım diye geçmişe dönük dua edenler, hepinize selam olsun. Valla millet, ben de şu an bu mikrofonun arkasında nasıl ayakta durabiliyorum gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü son 9 gündür sabah, öğle ve akşam olmak üzere sadece kavurma ve baklavayla beslendim. Vücudum şu anda tamamen şeker ve hayvansal yağdan oluşuyor. Gutla enfarktüs arasında gidip geliyorum. Beyin karar veremiyor. İkisini birden kıyamıyor. Konuşurken kelimeler boğazımdan cızırdayarak çıkıyor. O kadar ağırlaştım ki anla. Ama buradayım. Siz de buradasınız. Belki farklı sebeplerden. Ama buradayız işte. Neden çalışmak zorundayız? Evet. Bu sabah okudum. 4 kişilik ailenin fakirlik sınırı 115 bin lira. 115 bin lira. Biz karımla 2 kişiyiz. Çok şükür dememiz gerekirdi. Ancak karım sinirsel gelgitleri olduğu zaman 6 kişilik bir aile haline gelip bir hain evlat ve kötü kalpli üvey anneden oluşan bir Voltron misali kredi kartı imha makinesine dönüşebiliyor. İlginç olan, ekonomimi daha iyi ayarlayabilirdim aslında ama politik çalkantılar, vergi sistemi vesaire hiçbir şey değişmiyor. Dolar 45 lira, altın 6600'lerde, faizler %50'lere kadar çıktı ama tabii ben altın ve gümüşteyim ve bozamıyorum faize koymak için. Karım diyor ki çıkacak, beklememiz lazım da ben 56 yaşıma bastım. Yaşam sürem artık saatli bomba gibi. Patlamadan önce bir ara bir şeyler yapmak istiyorum. Aslında durumum pek kötü değil ama kutsal bir iş yapıyorum diye düşünüyorum. Ve yani sizin beni dinlerken ya koskoca yılların medya devi Bayce bile bu durumdaysa biz hiç şikayet etmeyelim diye avunun diye. Onun için yapıyorum arkadaşlar böyle. Avunun diye. Durumun ne kadar kötü değil Bayce? Az kötü değil, çok kötü değil. Orta kötüden, iyiden halliceye yakın deyip İstediğiniz matematik formülünü kullanın. Ne kadar param olduğunu anlayamayacağınız bir denklem bırakıyorum buraya ortaya. Ahmet. Yalnız bu ekonomi işlerinde eşimin bitmek bilmeyen biraz daha bekleyelim. Trendi kaçırmayalım inadı ve insanı bitiriyor. Biz yatakta döne döne o saatli bombanın tiktaklarını sayarken hanım içeride hala piyasa grafiklerini inceliyor. Altın yükselecek diye gözünü bile kırpmıyor. E tabii hayatım, 15 yaş gençsin benden. Vaktin var. Altının yükselmesini bekleyecek vaktin var. İnsanoğlu tuhaf canlı. Ya dışarıda dünyaya nizam vermeye, büyük paraları yönetmeye çalışıyor. Ama evdeki o küçük bütçe meclisinde karısının tek bir bekleyelim lafıyla elindeki bütün birikimi anında kilitliyor. Evet, korkuyorum ben. Korkuyorum onun için, yani evde huzurumu istiyorum. O huzur da bu korku sayesinde geliyor. Neyse ki frekansta yalnız değiliz. Az sonra bu kadın erkek ilişkilerindeki o bitmek bilmeyen inatlaşmaları, o bütçe kavgalarını, erkeğin düştüğü o çaresiz tavizleri tam kalbinden iğneleyeceğimiz muazzam bir mevzuyla geri döneceğim. Ya da dönmeyeceğim. Tamamen paşa gönlüm bilir. Şikayet etmeyin, tamam mı? Bu kadar ekmek, o kadar köfte. Bir haftadır her gün size program yazdım, sundum. Karım arkadaşlarımızla deniz keyfi yaparken karanlık bir stüdyoda çalıştım. Niye karanlık? Burası Bodrum. Dışarıyı görürsem ağlarım diye perdeyi açmadım.

etme bulma dünyası. Aa, ben sizi severim. Yine severim. Allah hepinize uzun, sağlıklı, güler yüzlü ömürler versin. Ama yaptığınız doğru değil. Yaptığınız doğru değil. Beni çok ihmal ediyorsunuz. Peki. Siz şimdi o bayram sonrası iş gününün yoğunluğunda kafayı biraz rahatlatın. Ben bu altın grafiklerinden feci sıkıldım. Birazdan görüşeceğiz. Kral Pop burası.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf

0: Sprite ve nane olur mu?
1: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Herhalde işte budur. Cool.
0: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
0: Dene gör.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Selam millet. Bay J ben. Biliyor musun bazen konser şarkıcılarına özeniyorum. Çünkü ben Kral Pop Radyo'daki şovum için her gün saat 18'de pil fiil hazır. Emre amade işimin başında oluyorum. Haberlerde ise okudunuz mu bilmiyorum. Travis Scott diyor bir Amerikalı rapçi konser vermiş İstanbul'da. 18 dakika civarı sahnede kalıp inmiş. Bilet fiyatları 30 bin lirayla 80 bin lira arasıymış. Ve sahneye bir saat geç çıkmış. Ben küçük çaplı bir savaş çıkar konser mekanında diye düşündüm. Hiçbir şey olmadı. Şimdi varmak istediğim yer şu. Ben Bay J. Bu konsere 50 bin lira para ödeyip 18 dakika konser izleyip çıkıp deyip evine dönen insanlardan biriyle evlenmek istiyorum. Yeter bu kadar sıkıntı çektiğim. Ve hedefim ve kriterim bu. 80 bin liraya konser izleyip şarkıcı 18 dakika sonra inince boş ver ya bir sonraki konser daha uzun olur. Nereye gidelim gece uzun İstanbul geceleri kop kop diyebilen insanlar. Hedefim bu.
1: Peki Bay J varsayalım bu konsere 50 bin lira ödemiş güzel bir genç kız var. Ama konser biletine son parasını vermiş fas fakir bir kız.
0: Arkadaşlar dediğinizle hesap tutmuyor. Bu kadar güzel bir kıza bilet alan biri olmadıysa zaten demek yeteri kadar güzel değil ilgilenmiyorum. İkincisi şuursuz, gelecek endişesi olmayan, bugün var yarın yok diye yaşayan kadınlar da her zaman ilgi alanımda benim zaten biliyorsunuz. Hadi benden bir beklentileri olmayacak. İşte bu o noktada da insanlık tarihinin en büyük açmazı başlıyor. Bak hayatta zengin bir kadınla mı evlenmek daha karlı yoksa her şeyi tamamen umursamayan dünya gamsızı bir kadınla evlenmek. Bakıyorum zengin kadınla evlenmek kulağa müthiş bir finansal kurtuluş planı gibi geliyor. Şimdi yalan olmasın. Düşünsene evde musluk patlıyor. Aman hayatım ne tamir ettireceğiz yenisini alırız boş ver diyen bir kadın var evde. Öyle bir... Ama zengin kadının da tabii marka takıntıları, lüks davetleri. Bu akşam hangi gurme restorana gidiyoruz dertleri insanı canından bezdirir ya arkadaş. Oğlum tamam salı çıktık, perşembe çıktık. Para gani. Havyar üstüne wagyu koyup yiyoruz ama kusuruma bakmasın. Ben cuma akşamı çekirdeğimi önüme alıp ayaklarımı kanapeye doğru çekip kızılcık şerbetimi izlemek istiyorum. Tamam hayat şaşalı yediğim önümde filan da Abdullah Bey, Fatih, Nursema filan olmadan ne kıymeti var? Öte yanda o umursamaz hani bugün var yarın yok diye yaşayan dünya gamsızı kadın var. Mesela evde faturalar birikmiş elektrik kesilmek üzere. Dönüp yüzüne bakıyor diyor ki boş ver hayatım ya canımız sağ olsun mum ışığı daha romantik. Zaten en kötü mumlardan yangın çıkar annene taşınırız hayat daha da kolay olur bizim için diye. Deyip çekirdek çıtlatmaya devam ediyor. Aslında her iki durumda kendi içinde tam bir... Trajedi. Yani zengin kadın parasıyla seni ezebilir. O bitmek bilmeyen lüks beklentileriyle kocalık karizmanı mutfaktaki çay bardağının içinde şeker gibi eritir. Ya da kıtlatarak bilemem. Hangisi daha iyi, hangi kulağa daha hoş geliyor mu? Umursamaz kadın gamsızlığıyla insanı delirtir. İki gün sonra evde yiyecek ekmek kalmadığında olsun detoks yapmış oluruz. Hem fit gireriz yaza gibi böyle saçma sapan. Yani bir tarafta cüzdanı dolu ama kuralları sert bir patron. Diğer tarafta dünyayı boş vermiş ama faturayı sana kitleyen tatlı bir zırdeli. Hangisini seçersen seç, o iki saniyede buharlaşan kısa erkek kahramanlığıyla baş başa kalacaksın. Nedir yani Bay J? Ya işte zevcenizi orta halliden hallice seçeceksiniz demek. Yani bu bırakın aristokratlar birbiriyle gamsız zırdeliler de aralarında evlensin. Ortalar fena değil arkadaşlar. Peki siz olun şu bayram sonrası ilk iş gününün bezginliğinde zenginlik ya da umursamazlık hesapları... yapıp kafanızı bulandırmış. Sonra elinizde o bitmek bilmeyen evlilik dertleriyle kala kalırsınız. Değil mi? Peki. Sonu feci komik oluyor. Tecrübeyle sabit. Şimdi o yoğun yollarda veya hala çalışıyorsanız ofis köşelerinde iki lafın belini kırmaya devam edin. Ben bu evlilik paradokslarından sıkıldım. Yani siz bana bayılıyorsunuz biliyorum ama ben her gün 24 saat bazen feci sıkılıyorum kendimden. Öyle böyle değil. Kral Pop burası. Ayrılmayın lütfen.

Pop radyo frekanslarındaki o muazzam kitle. Bay J ben. Bayram sonrası bu ilk pazartesi günü de nihayet kulaklarınızdaki o en hakiki yerimi aldım. İnsan bazen tatsız şeyler yaşayınca dünyada sırf kendini dertli sanıyor, biliyorsunuz değil mi? Yani neden benim başıma geldi? Bir keresinde kız arkadaşım terk etmişti. Feci şekilde ishal olmuştum. Karım 6. kez boşanma davası açmıştı. Tuvalette aniden ayağım kaydı. Kafam sifonu çekilmemiş bir klozetin içine girdi. O sırada da köpeğim gelip arkadan bacağımı yalamaya başladı. Bacak burada metafor. Tamamen metafor. Sonra bir arkadaşım kapıdan içeri kafasını uzattı. Döndü ve dedi ki, Bay J, hayatta tek sorunu olan sen değilsin. Abartma. Bir saat dövmüş olabilirim onu. Bir saat dayak atmış olabilirim. Neden bunlar hep benim başıma geliyor? Ya bu kadar çok şey de gelmesin ama ya. Şimdi piyasa araştırmaları gösteriyor ki hepimiz günde ortalama 4 yalan söylüyormuşuz. Tamamen sizi tenzih ediyorum. Sözüm meclisten dışarı. Aslında doğruyu söylemek gerekirse bunu şimdi ben uydurdum. Bu arada biri gitti, 3 tane kaldı yalan. Evet, fena mı? Ya ama yalan söylediysem o zaman zaten... 7. geleneksel kahkaha toplantısı. 7. falan da değil bu arada. Ya bayağı oldu ya. 15 senedir yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde uzaklarda bir yerlerde yapıldı. Her yerinden gelen 1000 delege... Hindistan'ın gülmenin sağlık ve mutluluk için ne kadar iyi bir şey olduğunu tartışmış. Hatta uzmanlar gülmeyi kahkaha atmayı bir ilaç olarak nasıl kullanabileceklerini bile konuşmuşlar. İngiltere, İsviçre'den delegeler gelmiş, destek vermiş. İngiltere'den ve İsviçre'den bu tuhaf toplantıya gelebilmek için uçak biletini ne kadar ödediniz Allah aşkınıza ama ya. Her şeye bütçe var, bu Bay J'nin maaşına yok. Pes ya. İşin asıl komik tarafı ne biliyor musunuz? Delegeler bir ara ulusal kahkaha konferansına bu büyük katılımdan dolayı inanılmaz duygulanıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tabii bir ikilem yaratmış. Çoğu insan birbiriyle öpüşürken sağ yanağı öpüyormuş. Uluslararası bir araştırma yapılmış. Öyle bir yazıyorlar ki uluslararası diye. Sanki bu saçma sapan çalışmayı ciddiye alabilecekmişim gibi ya. Psikologlar öpüşürken insanların çoğunun başını sağa doğru çevirdiğini bulup şaşırtmışlar herkesi. Aynı çalışmada bir erkekle bir kadının ilk öpüşmesinde ilk hamle kadınlara oranla 15 kat fazla ihtimalle erkekten geliyormuş. Bu arada kişinin sağlak veya solak olması da yönü etkiliyormuş ama sadece yönü. Vallahi tek bir şey söyleyeceğim. Yönünü önünü bilmem. Bu çalışmayı bütçe çıkması için birilerini çok fena öpmüş. Ondan %100 emin. Bence öpüşürken temel amaç karşınızdakinin burnunu kırmamak olmalı. Anladın? Yani bir taraf seç. Bir tarafı seç, gerisi teferruat. Bu öpüşme istatistikleri ve Hindistan'daki o ağlayan delegelerin absürtlüğü bana bir şey hatırlatıyor. İnsanlık olarak neye niye bütçe ayıracağımızı feci derecede şaşırmış durumdayız. Madem bilimciler, bilim insanları bu işe bu kadar kafa yormuş, ben de bu akşam evde kimin hangi yanağını öpeceğimi milimetrik hesabına, karımla ben varız, belli hangi yanağın neresini öpeceğim de. İşte küçük eğlenceler yaratıyorum, hayal dünyam. Değil mi arkadaşım? Peki. Ha, yapay nezaket kuralları stüdyoda kalsın. Şarkı kendi kendine patlasın bakalım. Aksın şovumuz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: vatanbilgisayar.com'da.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

eski model radyoların düğmesini çevirirken aralarda çıkan o ince cızırtı sesini çok iyi bilirsiniz, öyle değil mi sevgili dostlar? Kim ve sinsice bir şey söyleyecekmişim gibi konuştum. Oysa ki bu tamamen taklit yeteneği, oyunculuk yeteneği. Asla öyle bir şey söylemeyeceğim. Düz devam edeceğim. Her neyse, o cızırtının arasında tam frekansı yakaladığınız anda gürültü biter. O cızırtı da ama iyi akşamlar diye bir dost ses kulağı yakalar ya. İşte, yani Kral Pop Radyo'nun en keskin saatinde nihayet Bahçe mikrofonun başına geçti. Dünya değişiyor millet. Değişmeyen tek şey bu şovun kalitesi. Aslında her yıl aynı tarihte aynı programı yapıyorum ben. Aynı programı yaptığımın farkına varmıyor olmanızın tek sebebi tarzımın çok fazla akılda kalmama özelliği taşıması. Bir de kelimelerin yerini değiştiriyorum. Şöyle düşünmesem ben. Allah Allah, sanki bu anekdotları daha önce anlatmıştı ama hadi canım, koskoca bir sunucu bir anlattığını bir daha anlatacak değil ya. Ne diyorum ben? Amatör biriyim. Bakın, ekonomistler ne anlatırsa anlatsın, ekonominin gidişatını en iyine gösteriyormuş, biliyor musunuz? Yıllardır, yıllar yılı bu gösteriyormuş, erkek külodu satışları. Gülmeyin, tamamen gerçek. Eğer erkek külodu satışları iyi gitmiyorsa kriz hala devam ediyor anlamına geliyormuş. Mantık da şu, kimse bir erkeğin külodunu görmez, çok küçük ihtimal yani, ve ekonomi sıkışınca erkeğin satın almayı kestiği ilk şey bu oluyormuş. %12'lik bir düşüşün ardından biraz artmış. Küresel ekonomi hala iyi durumda değil ama yavaş yavaş tamir olmaya başlıyor sonucu çıkmış. Valla ya, o eski donun artık arkası delindi. Yani illa da ekonomiyle bağlamaya gerek yok. Bak, size bir şey söyleyeyim mi? Ben çok dikkatliyim. Ben öyle garip garip kimyasallar kullanmıyorum. İç çamaşırı çekmeceme bakın, 1988'den beri çok temiz kullanıyorum. Ne var? Pırıl pırıl kullanıyorum. Dünyadaki gelir dağılımı dengesizliğinin dönüp dolaşıp külodumu vuracağı hayatta aklımın ucundan geçmezdi, açık konuşacağım. Bu arada iyi deneme. Kafaları karıştırıyorlar. Bak, insanları dünyayı yöneten o beş aile var ya. Sizi bir elime geçirirsem evire çevire döveceğim, o beş aile. Reptilyan mısınız ne halsınız? Şimdi insanları oyalamak için güzel bir numara ama bence ekonomi hala büyücülükle tamamen aynı. Yani mesela değil mi? Korkunç Cuma, kara büyü, repo bağlama büyüsü, döviz resmen ayırma büyüsü. Bak, başlığı tekrar ve ekonomiye yön veren ürün külot. Neden tekrarladım? Bir daha ekonomi dalında biri Nobel ödülü falan alırsa bu hikayeyi mutlaka hatırlayın arkadaşlar. Böyle işler de yapılıyor, anladın? Yolculuk hikayesi düşün. Şimdi yağmurlu ve fırtınalı bir akşamda yolda ilerleniyor. Bir ara otobüs durağının yanından geçerken durakta ölmek üzere olan yaşlı bir kadın, hayat kurtaran emektar bir arkadaş ve hayallerin kadını yan yana duruyor. Sadece bir kişiyi arabaya alma şansı var. Acaba hangisini seçerdiniz? Bu tam bir çaresizlik paradoksudur. Hani o meşhur Nobel ödüllü ekonomistlerin iç çamaşırı endeksine kafa yorması gibi. İnsan ilişkilerinin de içinden çıkılmaz. Acayip bir mantığı var. Ben şahsen bu akşam evde o emektar çekmecemi açıp küresel krizin bendeki bilançosunu milimetrik olarak hesaplayacağım. Yani 1998'den kaç tane külot? Bak. Sen bu Ayşe kimi kurtarırdın? Hadi geç kadını. Sanki beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Kral Pop Radyo burası.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarını ntv.com.tr'den aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada coğrafyamızda yaşananlara değindi. Diplomaside güçlü bir Türkiye var ifadesini kullanan Erdoğan, savunmada, ekonomide söz ve etki sahibi bir Türkiye var diye konuştu. CHP'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı, CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez, Türkiye'nin beraberliğe ihtiyacı var dedi. CHP'de grup toplantısı yapılacak mı? Hürriyet.com.tr'deyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de grup toplantısını kimin toplayacağı tartışmalarına ilişkin vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır dedi. CHP'deki taraflar arası çekişmenin mecliste değil mahkemelerde giderilebileceğini belirten Kurtulmuş, parti içi itilaflarda sen haklısın deme vazifemiz yok ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantılarının ikinci bir açıklaması kadar ertelendiğini duyurmuştu. Grup Başkanı Özel ise kurultay toplantısı için delegelerin imza vermeye başladığını duyurdu. Meclis grup toplantısının da yarın saat 13.30'da yapılacağını söyledi. Geçelim Habertürk.com'a. Amerika-İran hattında görüşmeler yine sekteye uğrayabilir. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırıları nedeniyle Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. Saldırılar durmazsa müzakereler sürdürülmeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu Beyrut'un güneyine saldırı talimatı vermiş, Hizbullah'ın kalesi olarak belirtilen Dahiye bölgesi hedef gösterilmişti. MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Ayrıca Gazze'deki son durum masaya yatırıldı diye yazıyor trthaber.com'da. Sabah.com.tr ile devam edelim net gündeme. Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Duruşma etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti.

0: haberlerini sunar.
1: Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bu akşam yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Arda Güler Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi.

Ofis masalarının üstündeki o yapışkan not kağıtları var ya. Kendinden yapışkandı hayatım. Bir şey döküldü diye değil. Hayır, kendinden yapışkandı. Post it. Hani üstüne acil işleri yazarız ama günlerce orada öyle tozlanır. Bu sabah o sarı kağıtlardan birini gördüm. Üstüne büyük harflerle şovu başlat yazmışım. Takvime baktım. 1 Haziran 2026 pazartesi günü gelmiş. Bayram tatili bitmiş. Ama ben bütün bayram çalışmışım. Şov başlamasına gerek yok. Devam ediyor. Evet. İşte buradayım. Her zaman kulağınızda olan tanıdık ses. Bay J, Kral Pop radyo frekansında yerimi aldım. Tatil bitti, pazartesi iş günü başladı. Ama bu durum keyiflerin çok da kötü olduğu varsayımına gitmek istemediğimi değiştirmezler. Evet, yani. Bu arada radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldiler. Geçtiğimiz saat içinde 20 dinleyicimize uçak hediye ettik. 20 dinleyicimize spor otomobil, 40 kişiye 47 parçalı 4000 dolar değerinde ev sinema sistemi hediye ettik. Bu saat içinde de iki şanslı dinleyicimiz birer kez dijital platformda Soner Sarıkabadayı şarkısı dinleme şansı kazanacak. Gözümüz yok. Gözümüz yok. Bundan sonra programın tümünü dinleme konusunda biraz daha hassas olursunuz diye düşünüyorum. Peki. Adım Bay J. 87 yılında gözetim altında kalmak kaydıyla akıl hastanesinden çıktım. Kendime harika bir hayat kurdum ve yok Bay J düzelmez diyenleri feci şekilde utandırdım. Tarihte bugün. 1856 yılında Amerikan Başkanı Abraham Lincoln o unutulmaz sözlerini söyledi. İnsanların bir kısmını her zaman kandırabilirsiniz. Bazı zamanlarsa bütün insanları kandırabilirsiniz ama her zaman herkesi kandıramazsınız diye çok güzel bir laf. Abraham Lincoln. Çok güzel, tebrik ediyorum. Benim de benzeri bir prensibim vardır burada radyoda. Bazı insanlara bazen kötü programlar yapabilirsiniz ama her zaman bazı programlarda kimi insanlara zaman zaman kötü program yapamayabilirsiniz. İşte o zaman ne yapacaksınız veya ne yapamayacaksınız? Ya Allah aşkına, ya halka seslenmeye çalışırken bu kadar karmaşık olunur mu ya? Sevgi dolu, pozitif, basit bir şeyler söylemek hiçbir zaman bu politikacıların aklına gelmiyor. İlişki hataları mevzusuna gelelim şimdi. Hazır bu ilişkiden bahsetmeden ne alakası var demeyin canım. Ne zaman ne isterse onu anlatırım. 35 senedir yayın yapıyorum. 56 yaşıma baktım ben. Saksı değilim, bitki değilim, kaktüs değilim ben. İlişki hataları konusunda önerilerde bulunan bayağı nevrotik bir tipim ha bakarsan. Evet. Saygın bir uluslararası internet sitesinden kadınların keşke artık yapmasak dediği hataları okudum. Birincisi onu asla unutamayacağınızı düşünmek. Unutursunuz. Onu asla unutamayacağınızı. İkincisi şüpheli mesaj bulmak için mesajlarına, maillerine falan bakmak. Üçüncüsü partnerimizin yaptığımız ve konuştuğumuz her şeye ilgi duyacağını düşünmek. Aa evet kadınlar sizi çok seviyoruz ama bazen dinlerken kendimizi buharlaştırmak istiyoruz. Gerçekten. Dördüncüsü, yaptığı başka bir şeye kızıp başka bir konuda kavga etmek. Bir daha okuyacağım. Yaptığı başka bir şeye kızıp başka bir konuda kavga etmek. Yaş ve kuru iftira. Hiçbir kadın bunu yapmaz. Ben denk gelmedim. Beşincisi, aşık olunca arkadaşlar.

arkadaşlarınızla görüşmeyi kesmek. Çünkü arkadaşlarımız kim olduğumuzu, kişiliğimizi belirler neticede. Bu kadınların keşke yapmasak dediği maddeler bana tek bir şeyi hatırlıyor. İnsanlık olarak evdeki o mesaj geçmişlerini kurcalamayı acilen bırakmamız lazım. Madem o saygın internet sitesi, ki internet en güvenilir bilgi kaynağı biliyorsunuz siz de, bu hataları listelemiş. Ben de o zaman bugün sıkıntılı bir gün geçirmiş olan karımla bu gece hangi konudan kavga çıkacak?

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışı.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: Soulfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: biletini al.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop, pop,
1: Kral Pop. Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

İşte buradayım, o her zaman kulağınızda olan tanıdık ses. Yani ben Bay J, Kral Pop Radyo frekansında yerimdeyim. Yeni ayın ilk günü, hepiniz Haziran ayına hoş geldiniz. İyi müzik dinlemek için tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Ve bu saatlerde programın sunucusu benim, Bay J. 1998 yılı meşhur bir kadın dergisinin Mart ayı güzeliyim. Ama işte hayatın küçük oyunları, hayatın küçük oyunları beni Hollywood'daki o görkemli yaşantımdan alıp radyo sunucusu bir hayata yapıştırdı. Soru, mutlu musun Bayce? Yani 55 yaşında Adriana Lima ile dost ilişkisi yaşamıyor olan bir erkeğe böyle riskli sorular sormamanız gerekiyor. İşte fena değil desem yalan olur. İyi ama tabii kimsenin hayatı mükemmel değil. Dertlenmeyin, züğürt desem. Çok mutluyum desem kesin başkalarıyla da görüşüyorum diye karım terk eder. Ben o zaman bu seçeneği kullanayım. Çok mutluyum. Yazda karım zaten Medcezir'de olduğu için beni parça pinçik edecek bu akşam. Değsin. Değsin ya. Evet, bu berbat pazartesi gününü atlattığımıza göre önümüzde ümit vaat eden koskoca bir hafta kalmış oluyor. Diyet yapanların dünya toplulukları arasında en büyük kalabalığı oluşturduğu bu günlerde umarım sizlere Dr. Atkins diyetinin tehlikelerinden bahsetmem sizi üzmez. Bir adam Atkins biliyorsunuz zamanında dedi ki karbonhidrat yok. Bu diyet yüzünden firmayı dava edenler oldu. Paketlerin üzerine uyarı mesajları koymaları gerekiyormuş. Şunu unutmayın. Diyet demek kendinizi mahrum bırakmak demektir. Gerektiği kadar yemeniz gerekirken, dünyadaki açların hakkını da yerken, ki hani o zamanları telafi etmek için. Ama ben su içsem yarıyor diyor. İçmeyin, su içmeyin o zaman, su içmeyin. İçmeyin. Ne olmuş biliyor musunuz? Dana eti adamın damarlarını tıkamış. Kusura bakmayın ama cahil olmayan herkes dana etinin üzerindeki o sanal uyarı yazısını görüyor. Dikkat, damarınız varsa yemeyin. Damarınız varsa beni yemeyin. Abi kendinize hakim olun. Alt üstü yemek yahu. Hayatın en önemli meselesi değil ki bu kadar büyütüyorsunuz. Bu dana eti uyarıları ve diyet yapanların o çaresiz açlık dramı bana bir şey hatırlatıyor. İnsanlık olarak her lokmanın hesabını yapmak. Önümüzdeki tabağın tadını çıkartmayı biraz unuttuk ya. Yapmayın ya. Madem o meşhur diyetisyenler bu uyarılara kafa yormuş. Ben de şimdi izin verirseniz siz şarkıları dinlerken akşamüstü kahvaltımı edeceğim. Dana madalyon sarma. Ne ama ben kendimi köprüden atarsam siz de mi atacaksınız? Arkamdan mı? Hayır tabii ki. Ya da bilmiyorum. Çok da emin olamıyorum. Siz bensiz bu frekansta ne yaparsınız Allah aşkınıza? Hey gala Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın lütfen.

Pop Radyo. Ben Bayece. Sunduğum bu program Türkiye'de bu program türleri arasında en üst seviyedeki programdır. Sebebi de hiçbir akrabalık bağımız olmamasına rağmen patronumun bana bu tür DJ'ler arasında en yüksek maaşı veriyor olması. Bakın, lüks bir semtte 100 liraya aldığınız malın aynısını pazarda 20 liraya bulabilirsiniz. Ama radyoda bu sistem geçerli değil. Nasıl olsa para ödemediğiniz için en yüksek maaş ödenen sunucunun yaptığı programı aynı kalitede başka bir radyoda çok küçük bir maaşla çalışan bir sunucudan dinlemenizin imkanı yoktur. Anladınız mı? Çok mu zor anlattım? Akşamın bu saatinde zaten yorgunsunuz. Bayram tatili sonrası ilk çalışma günü. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi nasıl para ödemiyorsunuz ya radyo programı dinlerken? Yani en yüksek maaş ödenen sunucunun yaptığı programı aynı kalitede başka bir radyoda çok küçük bir maaşla çalışan bir sunucudan dinleyemezsiniz arkadaşım. Onu söylemeye çalışıyorum, kıymetimi bilin diye. Yalvarayım mı kıymetimi bilin diye. Kendinizden bilsiniz de kıymetimi. Bu yüzden. Gelin de biraz size küçük insanın boyunun yetmediği bazı şeylerden bahsedeyim sevgili dinleyiciler. Evet, geçen yıllarda pizza yapımı ile ilgili bazı sıkıntılarını dile getirmişti İtalyan pizzacılar. Yetkililer pizzanın ne boy olacağı, hangi ısıda pişeceği ile ilgili kurallar getirmek istiyorlar. Pişirdikten sonra pizza denilebilmesi için Tarım Bakanlığı yetkilileri pizza korsanlarına göz açtırmak istemiyor. Milletin ne boş işleri var ya. Gerçekten ya. Ne abartıyorlar ya. Ve bu yaptıkları çok gerçekçi değil zaten. Yani zaten dünyanın en ünlü pizza franchise'ları Amerikan. Eğer daha iyi bilseler onların olurdu, öyle değil mi? Bir tane İtalyan pizza zinciri yok ya. Ama tabii ben basit bir radyo sunucusuyum değil mi? Onlar koskoca İtalyan Tarım Bakanlığı. İşte yok. Yok kalınlığı. Pişmemiş haldeyken şu kadar olacak da gramajı. Piştikten sonra 2 santimi geçmeyecek. Ve 450 derece ısıda pişmesi gerekiyor. Şimdi bakanlık yetkilileri pizza restoranları teftişe gitmek için müfettiş görevlendiriyor. Süper. Ne diyeyim size ben ya? Dünya küresel ısınma yüzünden sular ve buzlar altında kalmak üzere ama İtalyanlar bir hamur parçasının üstüne kaşar koyup fırında nasıl pişeceği konusunda tribe girmişler. 450 derece ne? 450 derece ne? Venüs 450 derece. Venüs gezegeni. Tanrım. Artık ya baktım fırınıma 250 dereceye kadar ısınıyor. Bunlar 450 derece diyor. Ansiklopediye baktım. Vallahi Venüs gezegeninin sıcaklığı o kadar. Onu da bırak. Gerçek pizza fanatini çıldırtmak istiyorsan üstüne dökmek için ketçap isteyin. Evet. Benden bir kural ister misiniz? Pizza yeme kuralı. Göbeğiniz yere değince durun. Şimdi bu Alzheimer ve demansla ilgili inanılmaz inovatif ilaçlar çıkıyor. Yani bence 10 seneye kadar zaten bu hastalıklar ortadan kaybolacak. Zeka geliştirici oyunlar faydasız hafızayı kuvvetlendirmek, hızlı düşünebilme kabiliyetini ve konsantrasyonu arttırmak vaatleriyle piyasaya sunulan zeka geliştirici video oyunları işe yarıyor. Ben size ne işe yarıyor söyleyeyim mi? Yani 55 yaşında bu performansla hiçbir şey unutmadan hala bu programı sunabiliyor olmamın sebebini söyleyeyim mi? Öfke, sinir, sinirsel gel git. Evlenin. Evet. Bu video oyunları ve pizzanın santim hesabı bana bir şey hatırlattı. İnsanlık olarak beynimizi geliştireceğiz diye ekran başında saatlerce tuşlara basmaktan, o fırından yeni çıkmış bol ketçaplı sıcak bir dilim pizzanın özür dilerim biliyorum. Hayatım nefret ederim ketçaptan abi ben. Madem o İtalyan müfettişler fırın sıcaklığına bu kadar kafa yormuş, ben de şimdi Venüs gezegeni kıvamındaki o sıcak mutfağa doğru adımlarımı atıp dün mayaladığım hamuru, evet canım, 24 saat buzdolabında kalınca mükemmel oluyor. Evet. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara. Enerjimi

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.
10: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Vay! Vay! Hey ben Bay J. Burada Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinin bize verdiği imkanları kullanmaya çalışıyorum. Ve ilham verdiğime inanıyorum. Yani elimden geldiği kadar fazla konudan bahsedip insanların kafalarını karıştırıp hayal güçlerini tetiklemeyi, gerçek hayatı da biraz unutmalarını sağladığımı inanıyorum. Ahlak kurallarını okulda öğretiyorlar. Ben de burada sizlere onları kullanma şansı sunuyorum. Kendi gayri moral hayatımı gözlerinizin önüne serip seçme şansı sunuyorum. Erkeklerin çoğu bana ve hayatıma bayılıyor. O ayrı. Birçok kadın dinleyicim de bana bayıldığını söylediğine göre. Benim hayatım iyi bir hayat galiba. Ya gerçekten karım çok tasvip etmiyor ama. Demek ki dünya değişiyor. Belki de dünya değişiyor. Bazı kuralları bir gözden geçirip yeni bir forma sokmak lazım olabilir. Herkes beni çok seviyor, lanet olsun. Evet, aşırı dozdan gideceğim yakında. Aşırı sevgi dozundan gideceğim ya. Millet, yeni bir haftanın ilk günü. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlama şansını değerlendiriyorum. Hepiniz Kral Pop Radyo'ya, Bay J ve Çalışma Grubu'nun eserini dinlemeye hoş geldiniz. Pazar sabahlarını seviyor musunuz? Dün güzel geçti mi mesela? Ben uyumayı tercih eden. Sevmiyorum pazar sabahını. Çünkü birileri mutlaka sabah saat 9'da şımarık bir sesle arayıp Bay J selam uyandırmadık inşallah. Hadi kalkın brunch'a gidiyoruz diye arayıp. Uyandırmak pazar sabahı. Niye uyandırmadın pazar sabahı? Yok, uyanmıştım. Sıradaki programa sadece 33 saat kaldı. Niye uyanmayayım? Yani ancak işte dişlerimi fırçalarım, tıraş olurum, ancak toparlarım. Lanet olasıcalar. Tek kitap okuyabildiğim akşam cumartesi akşamı. Sabah 4'e kadar okuyorum. Pazar sabahını tamamen uyumak için kullanıyorum. Brunch'ı icat eden Fransız'ı da sizi de sevmiyorum. Brunch ne ya? Zaten çok pahalı, o kadar param da yok. Radyo sunucusuyum ben. Çağırmayın beni. Her akşam bir yere çağırıyorlar ya. Bodrum'a gelen dışarı bir yere çağırıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde... benzemeye, batıya benzemeye başladılar. Herkes her konuda birbirini dava etmeye başlamış. Batılılaşmanın en önemli özelliği bence. Bir kadın kocasını verdiği sözü tutmadı diye ona boşanma davası açmış ya. Çinli kadın yıllar önce kocasıyla bir anlaşmaya vardıklarını ve her 14 günde bir... Yani ayda iki kez için sözleştikleri konusunda anlaşmıyor. Ancak kocası sözünde durmamış. Bu yüzden boşanma davası açmış. 18 yıllık evli çift ya. Yıllar önce bu anlaşmayı evliliklerinde heyecanı canlı tutmak için yaptıklarını söylüyor. Ancak hakim bir söz verip tutmamanın evliliği bitirebilecek bir etken olmadığını söyleyip davayı iptal etmiş. Ayda iki. Çin nüfusu bugünlere sizin gibiler sayesinde gelmedi, biliyorsunuz değil mi? Evet. Bugün bayram sonrası bu ilk harika kuşağın son anonsuna, ya büyük kapanışa geldik. Bence siz de evdeki o absürt evlilik sözleşmelerini, pazar sabahı brunch işkencelerini bir kenara bırakıp hayatın tadını çıkartmaya çalışın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın akşam tam saatinde yine aynı frekansta bomba gibi bir şovla yeniden buluşmak üzere. Hepinize harika bir akşam diliyorum. Yarın görüşürüz.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara APO Yeraltı, 9 numara Manifest Amatör, 8 numara Blok 3 Git, 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri, 6 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 5 numara Manifest Daha İyi, 4 numara APO Ömrü, 3 numara Blok 3 Kusura Bakma, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

dünyanın en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara APO yer aldı. 9 numara Manifest Daha İyi. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Güldüm. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara APO Ömrüm. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.